0: Hoş geldiniz diyoruz. 18 Pro Max çıktı ve herkes ne yapıp edip almanın peşine düştü. Arkadaşlar, Apple ne yapıp edip bizi yepyeni telefonu aldırmaya mecbur bırakıyor. Ben de dahil. Yani renkle oynuyor, kamerayı şöyle yaptık, bataryası böyle oldu, inanılmaz bir şey oldu, o bu filan, bir sunumlar, bir şeyler, ertesi gün kendimizi kuyrukta buluyoruz. Fiyatlara da ne diyorsunuz? Gün geçtikçe katlana katlana gidiyor. Ne telefonmuş be abi? Yani 90'lar nesli olarak minnacık yılan oynadığımız Nokia'lardan geldiğimiz noktaya bak. Şimdi 18 Pro Max neler hissettirir eminim merak ediyorsunuz. Almak için de şu ara hesaplardasınız falan, bir şekilde nasıl alabiliriz onun derdindesiniz. Yani 17'si olan da 18'in peşinde, 11'i olan da, 8'i olan da, 0'ı olan da hiç telefonu bugüne kadar görmemişlerdi. 18'i alacağız abi. Kafa bu. Şimdi kutuyu açınca ne karşılıyor seni? Öncelikle bu bir telefon değil. Bence büyük bir servet açıyorsun yani, emin ol yani. Öyle minnacık bir kutu değil bu. Yani o kadar aşırı derecede para ödediğin bir şey ki açarken dikkatli aç. Yüksek bir şey açtığına emin ol. Şimdi fiyat, evet, ne zaman bir Apple tanıtılsa emin olun ki bunun en az 3-4 katı daha pahalı. En iyi iPhone'u yaptık diyorlar, en pahalısını da araya sıkıştırıverdiler bile yani. Şimdi fiyat inanılmaz bir şey. Apple telefon sattığının farkında mı acaba? Ne sattıklarına bakıyorlar mı? Yani benim görüşüm araba falan da satıyor olduğunu zannede. Ne satıyorsunuz abi yani? Bütün Apple'ı senin üstüne mi yapıyorlar? Kafa nedir anlayabilmiş değilim yani. Hiç kimsenin aklında abi telefon bu kadar etmez kafası yok. Yüksek fiyatlar Avrupa'da dahil yani, biz bile Avusturya'da şu anda astronomik rakamları görür olduk yani. Kamerası. Apple'ın en büyük silahı bu arkadaşlar. Kamera. Yani nedir kamerayla derdin anlamıyorum. Birkaç megapikselle her şeyi çekebilirken nedir abi derdin ne yani? 18, 20, 200, 300, 500 çok yüksek kamera. Niçin, sebep ne? Yani bak, ben kamera hayranıyım, telefon hayranıyım, arşivci bir adamım. Her gördüğümü mutlaka çekmek isterim. Bir çektiğime emin olun bir daha asla bakmıyorum yani. Arşivde, Fesplatte de, SSD'de duruyor. Bir gün denk geleceğiz de bakacağız da yapmıştık da neredeydi falan diyeceğiz de belki o da. Ama çekerken büyük bir heyecanla. Selfie atıyor musun? Hayır. Video paylaşıyor musun? Hayır. Daha sonra bakıyor musun? Hayır. Ama en büyük kamera bende olmalı. Benim kafa bu. Bataryası, evet, 18 Pro Max'in yine en güçlü, öne çıktığı şeylerden birisi bu. Bataryamız çok güçlü. Neden? Batarya neden? Çok güçlü, bitmiyor. Bitsin ne olacak? Abi her yerde fiş var, priz var. Git bir yere tak ya. Olur mu, batarya 5 gün çıkarır. Hiç de gerek yok yani. Bataryanın hızlı bitmesinden bize ne, bitmemesinden bize ne. Çünkü niye? Abi o batarya nasıl bittiğiyle önemli. Ya biri mi yazıyor sana? Arkadaşlarla mısın? Gezmede misin? Eğlencede misin? Hayır. Kendi kendine bitiyor. Nasıl bitiyor? Kaydırıyorsun. Neyi kaydırıyorsun? Uludağ'da mı? Hayır. Reels. Reels kaydırma diye bir şey var. Ben çok insanda gördüm bunu yani. Ne ara biri boşa çıksa tık tık tık tık tık tık tık tık kaydırıyor. Aralarda bir iki ses duyuyorsun. Hızlı hızlı kaydıranları da gördüm. Basıyor. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Zamanım çok az, Allah Allah.
1: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
0: Ne kadar basabilirsem... Bir dakika, araya da jingle kaçtı bir tane, nasıl olduysa. Programımızda demek ki birisinin gözü var. Biri programda göz attı bize. Biri bizi nazar etti. Boncuk atsın biri bize. Sonuçta Apple yine bir silahlarından bir tanesi. Her defasında işlemci yenilemesi çekiliyor ve şey deniyor. A20 Pro Excel en büyüğü yeni işlemci. Ne yapıyor bu yeni işlemci? Bakın, inanır mısınız? Neredeyse koleksiyon halindeyim. Aşağı yukarı yani bir iki arada kaynayan hariç neredeyse bütün telefonlar almışım bir insanım. Abi ben hiç fark görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Yani hızda da görmüyorum, ekranda da görmüyorum, kamerada da hiçbir şey görmüyorum ama rakamlar fırlamış durumda. Yeni bir şey daha var. Yapay zeka. Nedir yapay zeka? Bir de bu ara milletin kafasında şöyle bir şey var. Yapay zeka milletin artık zoruna gidiyor. Diyorlar ki ya bu kadar akıllı şeye ne alaka yapay zeka? Biz yapayız, o akıllı. Biz olalım yapay, o olsun akıllı. Şimdi bu ara bu da gündemde. Hatta anonslar arasına getirecektim yani yapay zekaya hangi adı verelim falan diye. Çünkü artık yapay zekanın da zoruna gidiyor. Ya ben hepsinden akıllıyım, bana taktıkları isme bak. Ayıpla bu ne ya falan diyor. Yapay zeka demeyelim de Apple Intelligence diyelim hadi. Şimdi Apple buna da şey diyor. Apple Intelligence'ı, yapay zekada ilerleme müthiş. Abi yapay zekada

Pekala, yaptığım şeyler beni tatmin etmiyor. Gerçekten etmiyor yani. Bir şeyler yapıyorum ama paylaşsam diyorum ki bu ne abi, bu gerçek değil bu. Ya ben saçıma filtre uyguluyorum, bana ağır şey geliyor, linç geliyor ya. Erkan bu ne ya, saçı falan. Lens mi taktın, bu ne? Hayır ya, ufak bir şey yaptım, kırmızı abi, ayıp, yakışıyor mu sana ya? Beyazlat çabuk saçı. Niye? Ya ekledik bir şey. Hayır, ekleyemezsin. Niye? Abi bizim göz zevkimizi bozamazsın. Nasılsan o. Abi yakışıklı çıkayım azıcık ya. Hayır. Ya azıcık tertipli toplu. Hayır. Olduğu gibi çıkacaksın. Yapay zeka nerede lazım oluyor bana o zaman? Bilmiyorum Erkan, bakacaksın. Sonuçta arkadaşlar benim program Premium Comedy Show. Burada her şeyde, her konuda konuşabiliriz. Bu anonsa da 18 Pro Max'i ve elimde de şu anda ayıptır söylemesi 18 Pro Max'i tutuyorum. Tutarken bu anonsu yaptım. İnşallah alınmamıştır benim telefon. Erkan yakışıyor mu ya? Hem beni eleştiren, beni elinde tut. İsteyene de bu arada resmini falan atarım. Evet sevgili arkadaşlar, tabii ki ne olursa olsun Apple'ı ne kadar yerden yere vursak da benim yine en sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesidir Apple. Severim, hastasıyım. Ne çıkartırlar çıkartsınlar ilk alanlardan olmak zorundayız. Tekrar hoş geldiniz, mutlu pazarlar Türkiye.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan Radyonuz'da burada olan herkese teşekkürler. Evet, programa dair motivasyon yazısı veya programa dair motivasyon mesajı için Erkan Alçizgi Radyo Fabrik'i yalnız bırakmasan seviniriz. Yayın esnasında ufak tefek böyle bir motivasyon şeyleri falan yapın artık. Koskoca DJ Erkan stüdyoda yapayalnız bırakalım oluyor mu, yakışıyor mu ise? Bu anonsun başlığı trafikte eğlence. Arkadaşlar mutlaka trafiğe çıktıysan büyük ihtimalle trafik sıkışmıştır yani. Bu konuda hepimiz aynıyız. Şimdi trafik sıkıştığı zaman birkaç eğlence bulmalıyız ve ben nedense trafik saatinde değilim. Eskiden prime time'da, yani akşam trafiğinde yayınlar alıyordum. Bazen de sabah günaydın programlarımda olmuştu. Tabii ki bunlar yıllar evvel. Yine trafikte yardımcı oluyordum da şu saatlerde zannetmiyorum herkes mangaldan falan dinliyordur. Evinden dinleyenler falan vardır ama trafiktekilerin eyvah Allah yardımcısı olsun. Şimdi yarın sıkışacağınız trafiği bugünden eğlenceleri servis ediyorum. Notları alırsak, kalem kağıt hazırsa başlayalım hemen. Şimdi trafik mutlaka sıkışacaktır. Bu yani bu doğanın, arabaların kanunu. Kırmızı ışık birkaç tane üstünden geçecek, emin ol. Kırmızı ışıkta beklerken neler yapabilirsin? Vallahi telefonla bir şeyler yapmak mümkün. Yani bir selfie at, çekir at, böyle trafik şöyle, trafik böyle. Canımız sıkın, modumuz düşük, bilmem ne. Bak bunlar çok etkileyici ha. Millet seviyor böyle şeyleri. Ben ne yapıyorum peki? Ben yanımdan geçen arabalara bakarak nereye gittiklerini tahmin etmeye çalışıyorum. Benim için çok büyük bir eğlence bu. Yani sürekli yanımdan birileri geçiyor. Ferrari'li falan, Lamborghini'li falan. Sol şeritten çakarlı araçlar falan vesaire. Diyorum ki acaba bunlar nereye gidiyor? Ben trafikteyim, bir yanımdakiler gidiyor ya. Bazen de şerit değiştirirsin, öbür şerit açılır. Değiştirirsin, öbür açılır ya. O da en büyük sinir bozucu şeylerden bir tanesi. Trafikte ne yapıyorsun Erkan? Şarkı söylüyorum. Ya sesim belki iki yerde zaten şarkı söylerim. Birisi banyoda, birisi trafikte. İkisi de süperdir. Şimdi böyle barzo gibi bir ses sahibi olduğuma bakma. Komedi programcıları genelde böyle konuşur ama normalde var ya pamuk gibi kadife sesliyim. Şarkı söylerken bayılırsın. Bayılırsın derken göreceli iki anlamda da hangisini istersen. Her anlamda bayıltırım. Şarkı söylediğim zaman camları da açıyorum. İnsanlar vay bu kim be Allah'ım, benim arabaya doğru yanaşıp arkada sotalananlar oluyor. Gitmeyenler var önümdeki, niye? Şarkıyı dinliyor. Bazen trafiği kilitlediğim de oluyor demek. Kırmızı ışıkta makyaj yapan kızlara da ayrı zevkime bayılırım yani. Kızlar nerede bir kırmızı ışık, kırmızı ruj çıkartılır hemen. Nerede bir sarı ışık, sarı ruj. Kızlar bayılırlar güzel olmaya. Ve niyeyse bilmiyorum trafikte bunu yapıyorlar. Niye? Çünkü trafik erkek merkek, herkes camlar mamlar açık falan. İyice trafik sıkışıyor. İyice sıkıştıralım trafiği. Kızlar bir şeylere sıkıştırmaya bayılır. Hele ki trafik dayanamazlar. Ben ne yapıyorum? Yani onları seyrediyorum, izliyorum. Bazen elimle orası olmadı şöyle şöyle yap diye yönlendirdiğim de oluyor. Evet evet ya, çok sevdiğim şeylerden yani. Yine arabada ne yapıyorum? Tek başıma konuşurum. Evet, bayılırım konuşmaya. Bazen ses atarım, bazen biriyle konuşurum, bazen şaka yaparım, bazen kendi kendime aynadan dikizden bakıp yerim ben seni yaparım. Trafiktesin abi, sıkışıklısın. Ne yapacaksın ki başka yani? Sonuçta yemek yiyor musun Erkan arabada? Of, en sevdiğim arkadaşlar. Arabada bir şeyler yemeye var ya, bayılıyorum atıştırmaya. Cipstir, Pringles'tir, koladır, bilmem nedir. Trafiktesin abi, ne yapacaksın ki başka yani? Hem trafik gitmiyor hem de sen acıkıyorsun. O arada ikisini kombinlemek bence bu işin doğasında var. Yap gitsin. En güzeli trafik tamamen durmuş. Arkadan birileri korna çalıyor. O anda ne yapıyorsun biliyor musun? Sen de kornaya basıyorsun. Arkadaşlar bu kornalar var ya, kornalar. Evet, bu melodik kornalar. Dilinit dilinit şeklinde. Vallahi karşılık vermesi de apayrı bir keyif söyleyeyim ben.

Evet sevgili arkadaşlar, uzun zamandır duymadığımız sanatçılardan bir tanesi Bülent Sertaş. Vallahi ben Bodrum'da aşklar yaşanıyor güzelimden beri denk gelmediğim. Bazen filmlerde falan da denk geliyorum. Bitirin bir adam ha. Biraz arıza gibi böyle. Mafyamsı böyle alem. Hem sanatçı hem de mafyamsı birisi. Dikkat edelim bu adama. Şimdi arkadaşlar, benim yine bir trafik sorunum da ne biliyor musunuz? Sabahları benim işe giderken etrafımdan birilerini fış fış fış diye koşa koşa spor yapıyor olmaları. Erkeği de aynı, kızı da aynı. Yani zaten kızı neden sıkıntı biliyor musunuz? Kızlar koşarken bir anda takip dahi edemiyorsun. Yanından bir şey geçiyor ama ya tozu bırakıp geçiyor. Ne abi, ne geçti yanımızdan diyorsun, bu neydi ya? Ya yavaş çekim de koşmuyor bak. Erkekler yine ağırdan alıyor da kızlar fış, aha Erkan var, koş koş koş, aman aman fış, fış, geç hemen. Ya bir dur be abi, bir hayırlı koşular dileyelim, naber nasılsın falanla bir yani bir motive bir şey yapayım ya. Hayır abi, hayır hayır hayır. Evet, sabahları koşuya gidenlere inanılmaz ayarım yani, işe mi gidiyorlar diye kaç kere baktım, hayır işe değil. Bunlar koşuya çıkıyorlar sabahları. Akşam koşu abi, sabahlar ne işin var ya? Olmaz, sabah koşacağız. Ben işi sabahleyin 6-7 gibi falan hazırlandım çıkıyorum ya, millet koşuda. Yani bir de trafik, bir de bunlar ha ya. Bir de bunlar da trafik derken sıkışma yok yani. Bir oradan koşan var, bir buradan. Arada böyle tost yapacaklar bizi. Bir anda dur bir kenara refleks yapıyorum abi, ezileceğiz bunun arasına ya. Karşıdan koşan ayrı, önden koşan ayrı, sürekli koşan insanlar. Ya şimdi dombili falan olduklarını fark etmeyeyim mi? Yakılan kaloriyi görürüz, nazar ederiz mi diye. Niye bilmiyorum ama yani. Koşuyor ve uzmanlar diyorlar ki koşmayın diyorlar. Yürüyün yürüyün. Bunlar koşacaklar. Bazen acaba üstüme alındığım oluyor. Benden mi kaçıyorlar da koşup süsü verip yani. Şimdi bunlar nereye yetişmeye çalışıyor bir de? Fitness salonuna doğru gidiyorlarsa bak hiç lafım yok. Yani bu koşalım abi, fitness'te randevumuz vardı. Koş abi yetişelim. Okey, ona sorun yok. Ama bunlar gidiyor bir yere öyle. Sürekli de gidiyorlar. Nereye gidiyorlar bilmiyorum. Yani. Şimdi adamlarda tuhaf bir durum var. Adidas şopmanları falan bir çekiyor bu adamlar. Üstü açık, biraz hafif böyle. Kaslar görünen iyi, böyle dombil kaldırılmış olan böyle kol kasları falan dışarıda bırakılmış. Ve bir tane Walkman kulakta basmış gidiyorlar. Önden koşan kızın arkasından giden adamlar. Spor süsü vererek koş yetişelim. Bak bazı belediyeler bu tür kızları otomatikman piyasaya da servis ediyor. Erkekler koşmuyor. Salın kızları gitsin bakayım önden. Koşsunlar. Erkekleri de biraz geç bırakın. Yetişmeye çalışırken azıcık spor yaparlar. Ben ne yapıyorum? Yürüyorum. Benim olayım maalesef bu. Ha yürüyorum derken normal yürümem ya. 25-30 kilometreleri zorladığım oluyor. Oluyordu daha doğrusu. Şu aralar olmuyor. Eskiden ne yürüyordum ne yürüyordum ama şimdi oho. Eskide kaldı onlar Erkan. Aynen öyle. Şimdi ben işe gidiyorum, bu koşanlara bakıyorum. Bunlar sanki olimpiyat finaline hazırlanır gibiler. Tripleri bir acayip yani, böyle saçlara saç bandı falan takmışlar. Karizmatik adamlar, önden koşan kızların arkasından gidenler. Özendiriciler. Bunlarla kanka falan da olamazsın ha. Benim ya vücut ölçüm tutmaz bunlarla arkadaş olmaya. Kantara korlar seni. Bir basküle bir çıkar mısınız? Yok abi yok, seninle olmaz. Yürü yürü yürü. Radyocuyum, DJ'im, karizmayım, yakışıklıyım. Bize açmaz öyle şeyler. Yürü yürü yürü, açıl aç. Kesinlikle olaylar bunlar. Şimdi bunlar hiç kahvaltı falan yapmıyormuş biliyor musun? Bu tip adamlar ya. Sabah kahvaltı falan yok, sıfır. Direkt doğru yola ya. Adam kalkıyor. Oo hadi bakalım, Allah'a şükür bugün de kalktı. Yürü. Oradan koşu. Camdan inerek doğru koşuya gidiyorlar. Niye, adamlar sportmen. Merak ettiğim kızlar bu tip adamlara, ben bugüne kadar her zaman yakışıklılığımla, espriliyle oluşumla, karakterimle, muhabbetimle, onunla bununla gelebildiğim kadar geldim. Artık bana da error veriyor bu durum. Bana da diyorlar Erkan hadi yani bir şeyler yap ya. Ne yapayım? Saçlara falan, yüze, fiziğe, geri kalanlara, hadi bak orada anladım gördüm onlara. Yani artık sen de artık bir yere kadar geldin böyle. Bundan sonra dikkat et Erkan, dikkat et. Bak senin de var ya, alırız havanı. O derece. Benim eskiden spor neydi biliyor musunuz? Yataktan kalkıp mutfağa geçiyordum. Kahve makinesine bastım mı, oh bugünkü sporu da yaptık. Benim olayım buydu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Kızlar çıtayı o kadar yükseğe çekti ki artık bu işlemez bir duruma geldi. Ben de yakınlarda koşarsam kimse şaşırmasın. Neticede koşma. Yani bizim hayatımızda hep yürüme söylendi. Yürü şuna, yürü buna dediler. Yürüdük gittik ama artık koşma diye bir şey çıktı. Zaman yetmiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani.
Neticede her koşan erkeğin nereye gittiğine baktım. Çoğusunun gittiği yer neresi oldu biliyor musun? McDonald's. Evet. Ya zaten alacaksın. Hem yakıyorum hem alıyorum. Karizmatik oluyorum.

Hey sevgili arkadaşlar, Erkan Radyonuz'da tekrar hoş geldiniz. Mutlu pazarlar Türkiye. Erkeklerin kendini en iyi hissettiği yer neresi biliyor musunuz? Berberler. Gerçi kızlar için de aynı durum söz konusu değil mi? Ama biz erkekler daha başkayız. Bu konuda biz sizlerden daha iyiyiz kızlar ya. Siz de kuaförlerle rahatsınızdır belki ama biz daha iyiyiz. Biz en iyisiyiz. Şimdi erkeklerin tıraş keyfi nedir biliyor musunuz? Erkeklerin berbere gitmesi sadece saç için değil. Kızlarınki niye bilmiyorum ama bizimki sadece saç değil, bunu vurgulayacağız. Bizimkisi resmen bir terapi seansıdır. Berber koltuğuna oturursun ve adam enseyi sıcak havluyla sarar. Kızlar size yapıyorlar mı? Yapmıyorlar tabii ki, bize yaparlar. Biz sıcak havlu, hop ensemizde. Hemen. Berber de kankamızsa eyvah eyvah. O anda hayatını unutuyorsun biliyor musun? Berbere hemen git, yarın git bak dene. Ben de bu arada saçlar uzadı, gideceğim. Ne zaman? Yarın. Saçlarımı kestireceksin Erkan? Biraz yürüyüş yaparım, birazcık da saçları falan. Belki bir McDonald's'ta falan söz konusu, birazcık da gezer tozar, oraya buraya da bakarım yani. Benim de olayım bu. Şimdi bir anda hayatı unutursun, adama hemen dediğin ne oluyor biliyor musun? Abi beni bu koltuktan bir daha hiç kaldırma. Berber koltuğunda kalmak istiyorum. Uzun süreler burada kalacağım. Burası benim en sevdiğim yer. Sonra ne olur berber gelir ve der ki nasıl olsun abi? Sen dersin ki abi sorma bana böyle şeyleri. Kafana göre takıl. Zaten neden soruyor? Neden sorar ki berber? Zaten kafasına göre yapar. Sen genelde klasik olarak üstler kalsın, yanlar şöyle. Tabii der ama yapmaz öyle. Nasıl seviyorsa öyle yapar. Ben sana söyleyeyim, bir berber jargonudur. Hep kendine göre yapar bunlar. Zaten önemli olan saç değil ki. Önemli olan berberin tık tık tık tık tık tık tık makas sesi. O mis kokulu berber ortamı. Yukarıdaki küçücük televizyonda açılan Kurtlar Vadisi. Bizim kafa bu. En güzeli ne biliyor musun? Tıraş köpüğüyle yüzün tamamen kapanıyor ya. Of, burnun falan, gözmaz, hepsi bir taraflara o gidiyor ama. Abi nefis bir tıraş köpüğü kokusu var. Bak kızlar bilmez bunu. Kızlara yapmıyorlar böyle şeyleri. Erkeklere var. Bayılıyorsun böyle. O kadar tatlı ki böyle yüzünü falan sarıyor. Aa, berber bir yandan seninle ilgileniyor. Masa. Ya berberin her dokunuşunda oh be diyorsun ya. Acayip bir şey vallahi bak. Gerçi Avusturya'da böyle şeyler yok ama ben Türkiye'dekilerden yola çıktım. Avusturya'da ben kızlara gidiyorum arkadaşlar. Kızlara derken kız berberlere. Aha, kız berberlerden var herhalde. Bizim burası maalesef ki böyle. Erkek berber bulmak çok zor. Hayır Erkan, bilerek gidiyorsundur. Yok yok, gerçekten öyle ya. Benim gittiğim biraz öyle uzak muzak ama yani. Kızlar da çok ilgileniyor. Şey diyor Erkan, ben uzun saçlı gidiyorum şey diyor Erkan ya. Kestirmeye mi geldin? Evet, kestirme bunları ya. Yakışıyor ama sana ya. Yakışsın. Yakışıyor da işte ya, biraz aldırmak. Hayır alma Erkan. Ne yapayım? Niçin geldin buraya o zaman? Sohbet eder gidersin. Hayır ya, kes saçları, sıfıra vur. Bak ben ne kadar saçlarımı kısa kestirsem kestireyim, herkes şey diyor. Ay Erkan çok yakışıyor. Kısa saç sana gidiyor. Her yerin uzun, bir tek saçın kısa olsun. Dilim, dilin de uzun. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Tıraş köpüğüyle yüzümüz tamamen kapanıyor. Aynaya bakıyorsun, göz bir şey görünmüyor ama kimsenin umurunda değil ki. O anki ambiyans, bayılıyorsunuz ona. Berberden çıktığın zaman ne olur biliyor musun? Yani saçlar falan gitmiştir ama ruhun yenilenmiş oluyor. Berberde genelde 40 dakika falan geçiriyorum. O esnada gelen hiçbir telefonun mesajında bakmıyor. Telefonu tamamen köşeye bir yer atıyorum abi. Çünkü ne? Lazım değil oradaki ambiyans, o tat, o lezzet. Bana ne abi, telefondan falan modundayız direkt berberdeysek eğer yani. Genelde kız arkadaşlarımızdan trip de yeriz. Ya neredesin 40 dakikadır? Berberdeydim. Nasıl bir berber bu ya? 40 dakika beni senden alıkoyan berber. Öyle ya, yapacak bir şey yok yani. Sonuçta berber koltuğunda benim tek bir derdim oluyor. Enseyi biraz daha kısaltabilir miyiz abi? Genelde uzun bırakır, beni kekler, bakayım ne yapacağım diye. O arkadan ayna tutup bak nasıl olmuşlar yok mu? Of, onlar da yine berberlerdeki muhabbetin en tatlı anları.

Hey sevgili arkadaşlar, Erkan Ordunuz Doğa. Tekrar hoş geldiniz Radyo Fabri'ye. Benim merak ettiğim şu Tarkan dinleyen kızlara ne oldu? Bizim zamanımızda Tarkan dinleyen kızlar Tarkan konserine bayılırdılardı. Artık onlardan yok değil mi? İşte kızların kız olduğu zamanlar arkadaşlar, yani konserin hakkını veren kızlar. Şimdi kızlar nerede? Manifest konserinde. Manifesti böyle çevreli yüz yuvarlak bir yere koyuyorlar. Herkes hangi manifest kızı şansına düştüyse onunla idare ediyor. Aynen öyle. Bizim zamanımızda Tarkancı kızlar vardı. Bayılırdık onlara. Biz bayılmazdık da kızlar konserde bayılırdı. Veya bizim hoşlandığımız Tarkan'a bayılırdı. Biz Tarkan'a bayılmazdık. Ortada bir acayip ironi olurdu. Merak ettiğim bu tarz kızlar nerelere gitti? Şimdi artık onlardan görmüyoruz. Hemen bir bakalım nerelerde bu kızlar. Şimdi artık bu kızlar Tarkan geldiği zaman, yani daha doğrusu bir Tarkan şarkısı geldiği zaman ne yapıyor? Saçlarını tokayla kapatıyor ve işine bakıyor. Ev kız oldu bunlar. Ev temizliğinde falan arkalara Tarkan açıyor. Neydik be abi bir zamanlar, modlarına gidiyorlar. Şimdi Tarkan çalıyor, ne oluyor biliyor musun? Kız hemen Spotify listesine ekliyor ve bunu bir ara yine dinlerim diyor. Yapacağım max enerji bu. Tarkan kızları dinleyenlerin çoğu artık maalesef ki evli. Nerede kaldı abi eskiler yani? Yapacak bir şey yok artık, eski zamanlardaki şarkıların hepsi. Benim en sevdiğim şarkı Tarkan zamanında ve okulda söylemiştim, ne biliyor musun? Kış Güneşi. Aa, çok fena bir şarkıdır ha bu arada. Tarkan'ın en sevilenleri arasında 94-95 filandır. Kış Güneşi. Okulda bunu söylüyordum ama bir yerlerde tıkanıyordum. Tarkan da büyük ihtimalle orada tıkanıyordur. Ya sanatçıları biliyorsun değil mi? Çok rahat imkanlara sahipler. Konserde sıkıştıkça mikrofonu uzatıyor seyirciye. Hadi bakayım burayı da beraber söyle. Seyirci oraya atlayınca hop alıyor şarkıyı geri. Biz ne yapacağız abi söylerken? Ben kime uzatayım mikrofonumu? Erkan sendeki mikrofonu da ya. Evet, evet. Kimseye uzatmazsın yani. Hep merak etmişimdir, Tarkancı kızlardan şu anda piyasada var mı? Evet, benim zamanımda bir de kızlar şey dinlerdi ya. Şımarık. Bak, Tarkan'ın kızları eleştirdiği bir şarkıdır. Kızların en sevdiği şarkı olacak mı ya? Ağzındaki sakızı şişirip şişirip patlatıyor. Tarkan orada kızları eleştiriyor. Kızların en sevdiği şarkı da bu. Size söylüyor abi, bir dikkat etsenize sözlere ne diyor diye. Onu biz dememiz lazım erkekler olarak. Yani abi Tarkan çok ballıydı, ben size söyleyeyim yani. 90'larda adam bir tutturdu damını, yani demini, damını nerede çıktı, demini. Hani damsız girilmez diye var, oraya kafa gitti. Bir tutturdu adam, oradan sonra yasla gitsin artık, Tarkan için hiçbir sıkıntı yok. Hala da aynı ayarda gidiyor. Sonuçta merak ediyorum, bak Tarkan arada yine bazı kızları yokluyor, ayar çekiyor. Bazen yeni şarkı öncesi çıkıp şöyle şeyler diyor. Merhaba, yakın zaman içinde acayip şeyler geliyor. Öpücüğü de sallıyor hemen. Hatta yorumlara indim, baktım bu öpücüğe karşılık geliyor mu gene bir şey. Hala kızlar orada mı? Yok, öpücük geldi mi sağ ol Tarkan'cığım, teşekkür ederiz, eksik olma, berhadar ol, bir mukavele gibi yorumlar var. Ama Tarkan yine eski avamda mıyım diye karizmayı arada yokluyor, gürlüyor, geliyor, storiesini atıyor, reels'ini koyup kaçıyor. Öpücüğünü de atıyor. Sonuçta Tarkan sana her zaman avantajlısın, bunu da asla unutmamalıyız. Evet, Tarkan'ın nerede yaşadığını kimse bilmiyor. Sokaklarda da denk geldiğiniz yok. Ben denk gelmiştim Nişantaşı McDonald's'ta. Amerika'ya gidecekti bir akşam böyle gözlükleriyle. Gel, ben o zamanki sevgilisi Bilge'den tanıdım. Ben de Bilge'ye hastaydım, yapacak bir şey yok. Tarkan değil de Bilge'den Tarkan'ı buldum. Bilge de yanında o zamanlar ki şu an evli olduğumu onu bilmiyorum ama. İnşallah odur. Bilge ile beraber gelmişti. Çok bilge bir kızdı. Daha doğrusu ne bileyim yani, ben de Bilge'ye de yani Tarkan'a mı atlayayım yani. Tabii ki Bilge'ye bakıyorduk biz de. Sonuçta Bilge'den bir baktım, oradan bir bağ kurdum. Aa, bir dakika, bu Tarkan dedim. Saçını bereyle örtmüş, bir de kışın akşam gözlük takmış adam. Şak çıkardı, nasıl tanıdın beni? Yo dedim, sizi tanımadım da. Kusura bakmayın yani, kızlar size hayransa biz de başka bir şeye hayranız. Nasıl yani dedi. Evet dedim, öyle, biz de buna. Sonuçta Bilge'ye sordum, Tarkan evde nasıl? Dedi ki her ev erkeği gibi. Nasıl ya, evde böyle şarkı falan söylüyor mu? Hayır, yapmıyor dedi. Şaka bir yana arkadaşlar, Tarkan'ı tabii ki çok seviyorsun. Ajans Press'ten bu anonsa bir yerlerde rastlar, bu denk gelir. Sonra durduk yere Tarkan'lara açmayalım yani. Hemen bir şarkı arası, sonrasında ise veda anonsumla beraber son kez karşınızda oluyoruz.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, bana ilan sürenin sonuna geldik. Evet, bence harika bir programdı. Her zaman olduğu gibi yine bu haftada yine müziklerle, esprilerle, konularla, şunlarla bunlarla kulaklarınıza misafir olduk. Programı dinlediğiniz için, elinizden geldiğince bana zaman ayırdığınız için teşekkürler. Evet, sonbahar bence harika geçiyor. Sarı yapraklar ve sokaklardaki son güneşlerle beraber mutlu bir şekilde bu sonbaharı da devam ettiriyoruz. Evet, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta her şey gönlünüzce olsun, güzel geçsin ve keyifli, moralli, gırgır şamata ve güzel bir haftaya sizi hazırladığımızı düşünüyoruz bu programla. Gelecek haftada yine aynı frekansta Radyo Fabrik'te Erkan'la Premium Comedy Show 13. sezon Conversation'da aynı şekilde sizinle yan yana gelmeyi umuyorum. Programa dair herhangi bir öneri varsa Erkan Alçizgi Radyo Fabrik'te tabii ki sizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere.